Radyo Film Fihazatlar Rekem Sifil Tepkalı Megahertz FM 96.2 Megahertz.